Hürmetlik radyo anlıqçılar, emdi haberle anlayısılı. Bunun da Türkiye rayonu yanılıkları, şundakla dünya vaziyetiyle münasebetlik en yan uçurlarını silebilen ortaklaşımız. Kena ondakta da kıtanla haberlerimizin tepsili mezmuları da bozsun. Erdoğan, Türkiye'nin rayonunun kan tükülüp kaydedin şekillendiriliş tırışçalıklarına karşı turu atkallığını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin madapya sanayetini küçeytişine davamlaştırış bilen birge, davamlaşıvatkan tokonuşla rayonunu kaytadın şekillendiriş tirişçallıklarına karşı faaliyetlerini mu izcil davamlaştırdıqallıqını eytti. Düşenbi günü paytaxt Ankara'da ötküzülgen ministerler kabineti yığındın kiyin bayanat ilan kılgan Erdoğan, Gazze, Livan, Sudan ve Yemen'de kan ve közyeşi tüküşü arkalık rayon karakterlik terakkiyatlağı təsir közüşü oranı vatkallarının barlıqını bildirdi hem de Türkiye'nin boğul oyunlarını bozup taşlaş için hareketki ötkirliğini sözlerge ilave kıldı. Erdoğan rayonluk ve yer şerbi külemde zor özgürüş dep tüspetligen bu mesafede Türkiye'nin madapya sanayeti de tarih yazgınlıqını ve uzun müddetlik nişanlarına fokusunun içine tavımlaştırı vatkallığını tılgalıp mındaq dedi. Hükümet ve şiriklerimiz bilen birlikte tarihi buruluşla yüz bir vatkan bir de bir de tarihi masuliyetini üstümüzde ağırlıkımızı tolu kıskıl mahtımız. Cidel macera ya ki kuruk dalaş tartışla bilen vakit ısrap kıldığında bizden vaktimiz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Vizantiya kaldıkları edip tesvirligen bazı katlamlarının karşılığa karmayı İstanbul'un ebedi Türk ve Müslüman peti kaladığallıkını alayıda tekitledi. Trump aldığımızdaki hepte işçide Amerika-İran oruçluk tutuş gelişimi ve Hormuz Boğazı'nın içilişinin kütülü vatkallığını bildirdi. Amerika Prezidenti Donald Trump İran bilen oruçluk tutuş müddetini uzartış ve Hormuz Boğazı'nı kaydedin içiş meselesi de aldığımızdaki hepte işçide bir gelişim hasıl kılınılığını cekarladı. ABC News kanalının telefon ziyaretini kabul kılganda bu mesafe icabi ilgirle vatudu. Xili yaxşı kit vatudu degen Trump yine bugün küçük bir putluk aşan yüz bədi. Bırak selamı aldın his kılgınla dek, ben bu ehvalını intayın tiz süratte onşuv ettim dedi. Trump, mezgür putluk aşağının İranlıklarının İsrailiyanın Liban'a karatkan hücumlarının bir aram buluşunun kilip çıkallığını bildirdi. Trump sözünü davamlaştırıp, bu dairede Hizbullah bilen görüştüm ve ok çıkarmaslığını eğittim. Şundakla Bibi, Benjamin Netanyahu bilen sözleşip, ok çıkarmaslığını talep kaldım. Neticede her iki taraf özara tokonuşunu toxtatdı digerlerini kayıt kıldı, hem de İran bilen tüzüldüğün bir tanışlık gelişiminin hatta bir harbi qalibidin mu yaxşıraq buluduğallığını sözlerge ilave kıldı. İran, Amerikanı qahlandırıp İsrailiyanın Livan'daki oruç toxtuşu xilap kılış kılmışlarının akıbetige silah mesul bolu silah dedi. İran Taşkışlar Ministerliği İsrailiyanın Livan'daki oruç toxtuşu xilap kılış kılmışlarının akıbetige Amerika Koşmuş Tatlarının cevapkar buluduğallığını oturgu koyup, Tehran'ın öz mənpəyatlarını zürür tepilgan her kandaq cayda qoğdaydıqallığı toğrusu da qahlandı. Ministerliğinin düşenbi günü ilan kılgan bayanatı da 8. aprildeki oruç toxtuş kelişiminin Amerika ve İsrailiya tarafından Livan'ın özüsüge ağan barlıq frontlarda İran'a karşı elip berilip atkan oruçunu toxtatqallığı bildirildi. Bayanatta oruç toxtuş küşke ege boğandan buyan Amerika'nın İran'ın soda transportuğa karta parakendicilik seliş kılmışlarına davamlaştırış arkalık kelişimge köp kıtım aşkarı xilaplı kılgallık ilgürü sürüldü. Rusya Sovet qabirlerine hürmetsizlik kılış davası bilen Litva elçisini ministerliğe çakırdı. Rusya Sovet askerlerinin qabirlerine kartılgan vahşiyanı qabireçiş meşgulatlarını hürmetsizlik deyip süpetlip, onu eyipleş məksidi Litvanın Moskva'daki vaqtlıq iş bücürgücüsünü ministerliğe çakırdı. Rusya Taşkışlar Ministerliği tarafından düşenbi günü ilan kılınan bayanatta vaqtlıq iş bücürgücü Jonanta Tomantkı Litva dairelerinin Vivis yazısında Litvanın Paysistla müstemlikisinin azat kılınışı üçün kılınan canlı kurban boğan Sovet askerleri ve ofiserlerinin kabristallığını yuqtuşka karıtılgan yeni vahşiyanı türlerine karıtı küşlük narazlık etküzülgeliği bildirildi. Bayanat yine çetelde boğalarını öz içi qalan halda hərbi qabristanlıqlarının veyran kılınışı, ziyan qoşuruşu ya ki hörmətsizlikke döşkilişinin Rusya Federasiyası kanunları qasasen cinayi işle cinayeti hesabına dağallıq əskertildi. Rusiyanın raketa ve uçku hücumlarında Ukrayna miqyasada 9 kişi qaza kıldı. Ukrayna Dövlət Müdafiye Dairleri Rusya Armiyasının payitaht Kiyev, Dnipro ve Kharkiv qatarlıq şehirlerine kengkülemlik raketa ve uçkusuz uçkulabının şiddetlik zərbə bəgəlliğini cekarladı.
Бұл қатымды қожымла президент Володимир Зеленскийнің Москваның еңі бір ұжымға таярылым атқалыға қылық ағатландыру шеден бір қанш күн кейінлі өз бәді. Ерлік әмелдерлерінің байынатырға састалғанды бомбардымалады мәмлекет мұқиясыда 9 кіші қазақ қылған, 10-лажы кіші ерланған. Кейіп шәр башлығы Виталий Кличко пайтақыт тіке ұжымлады аз дегенде 4 кішінің өлгерлігіне вә 58 кішінің ерланғалығыны. Шәрінің көпліген райуларды отапты өзбіріп, тоқтап қағалығыны білдөді. Деген Харкив шәрлердімі өлім етім вә вайранчылық хабарлары мәлім қылынды. Ұжымлы жерейінді қошын дөлет Польша хава тәвәлігіні қоқдау үшін ұрыш айырбаларларыны әркетке кәлтіргәлігіне ілан қалды. Президент Зеленский итпақташлардың Росияның баллистик ракеталарын тосу үшін Патриот тава мұдапия системесінің тәләп қылышына дауымлаштырмақты. Яшла арасыдегі сүнни яқыл қаупының айғырлашқалығы отырғы шықты. Американың Пилорида штаты OpenAI шеркеті үстеден сотқа арыз сонды. Рант тәтқиқат органының еңі тәтқиқаты да өсмірлі ва яшланың 19%-ның мәйіз, ғәсәплік, яки бесі мастады қағанда ChatGPT қатарлық сүнни яқыл параң ботлардың психикілік мәсіләді сорайдығалыға шығарланды. Рухи сағламлық мұтақасыстыр болса бұ әхманның сәзгүр кішілерді қамқиялығына ғырлаштырып, сүнни яқыл психозы вә ижтимайы мұнасуат қауіпі тұқтырылғалығыдың жинди әнсіраватқалығыны білдірмәкті. Мұшындық бір пәтті Американың Пилорида штаты ChatGPT-нің түрлік зиялағы ел асқалығын елгер сүріп, OpenAI шеркеті вә оның баш ижраи әмәлдары Сам Алтман үстінің сотқа әріс сонды. Пилорида баштапчысы Джеймс Отмейер ашқан давада шеркетінің жүшірін қатарлығы қармай бейқатар болмаған мәсулатыны біліп тұрып базарға сағалығы тәкітләнді. Супа яшлады хомар пайда қылыш, тәнқиди тәпәккүрін ажызлаштыруш вә ішләткішіләні өз женіға қәсіт қылышқы рғбәтләндіруш білен әйіпләнмәкті. Бұ қатарләгі қаршы Калифорния вә Нью-Йорк штатлары сүнни яқыл сопыларға ішләткішіләні жидді ярдам линияләргі үзләндіруш мәжбөрейтіні үйкілген болса, Иллинойс штаты сүнни яқылының давалаш мәқсіде ішілтілішіне пүтілләй чекледі. Өрметлік радио аңлығы үшілі. Йоқырыда қабарлы аңлыдыңыз. Аңлап отқаныңыз Мұстафа Сандал ижрасыдегі Дәмо намлық нақша.

estetik klasmelleri, karayla, karaymı Türkleri medeniyetteki estetik culağı bir karap çıkaylı. Kişinin çunkur karangılıkı da sokkan şamal, deşti bayavallarının unutulgan sızıklarını kaç

Uçak Türkleri otur eser boyunca Avrasya deştlerde yani Karadeniz'den şimali, Kırım, İdil Urar liniyesi ve Şarkı Avrupa'ya sozulan kendi coğrafyada yaşayan kudretlik bir Türk toplumudur. Karayla olsa bolup mu Kırım'ı merkez kılıp oturup çıkan, Kinçe, Litvanya, Polşa ve Şarkı Avrupa'nın türlü rayonlarına tarkalgan küçük ama yazık şiltedigan bir Türk korpusudur. İki top oturuştaki bağlanış fakatli okşaş bir siyasi kurulmada buluşunun sırtı da tarihi ve medeni alakalı arkalık şekillengen. Karayla Kıpçak deşti dünyasının içi de terakki kıygan, Kıpçak Türkçüsünün til mirasını zor derecede kogdap kalan ve bu rayonun medeniyet tüzülüşüdün ozuklanan bir top buluşsuptu bilen Kıpçak dünyasının devam boğan özgücü bir tarmıkı vekillik kıldı. Kıpçak ve Karay Türklerinin en rüşen medeniyet evreşkileri ulan türümüş şeklide ve medeniyet sicilli kadeynik görünüdü. Kıpçaklar için bu deşti durmuşa dayanılan atlı köçmen medeniyeti, dastan enenesi ve ağzaki bayan kudurtu bilen şekillengen ken Yavruasya medeniyet ufkudur. Karaylar için bolsa bu miras Kıpçak til asasını koguduğan Karay tili addi ve ölçemlik türmüş istedikisi, taş binakarlık bilen şekillengen oltraklış medeniyeti hem de alaylı kol yazmalar bilen ağzaki esnimede davunlaşkan küçlük medeniyet sicillikidir. Kıpçaklarının en alaylı tarafı hareketçen deşti medeniyetini yukarı ağzaki edebiyat ve cengivar göçmen türmüş şekli bilen birleştiği gelikidir. Bolsa Karaylı'nın en özgüç terpi bu Kıpçak til ve eslimi mirasını olturak turmuş köçüş ceryanında onu kekimi içki dünyayı yüzünüşlük, sükütlük ve tikisli merkez kıygan bir medeniyet istatikisiga Karayla Kıpçak deste eslemesinin içi de özgü has bir medeniyet istatikisi kurup çıkan halıklarının biridir. Ulanın kimliği tarihi silkinişle, tılının izleri ve köçüşle kaldığın sükütlük haritele arkalık şekillengen. Turaklık bir kalipten taşkırı zamanın ötüşü bilen kaydının kurulgan bir yaşa şekli süpüdü mavcut boğan. Bu yaşa şeklinin en düşen terapi adilik bilen yögelgen istitik düşençidir. Közgüz kılıçtı yırak, ölçemlik ve çunkur bir hayat duygusu içi de makan, fakat bir panahlanış orduğunu emez. Belki esliminin taş, yağaç ve boşluk bilen kurgan tanpınlıkıdır. Her bir inçki nokta ötmüşünün sükütlük bir izini taşıydı. Kıpçak coğrafyasının kendi ufkı Karay İstitikis'te içki dünyanın nazuk bir sızımçallıkı kaylındı. Bayavanın uçukluğu öz ornunu inçki noktalığa dayanılan bir tuyguğa boşluk verirdi. Ve küçük nesle çunkur mena toşagan bir belgege aylındı. Til bu dünyanın en güçlük toşuğuşçusudur. Kıpçak Türkçüsünün izlerini saklıgan Karay tili pekat bir alakı kurarlamaz. Şunu bu da birge bir eslimi şekildir. Ağzaki enene mübalığıdın yırak, küçük ama çunkur dakikale etrafı şekilleniş cereyanında zaman bir tüz sızıklık emez, belki katlamlık bir kurulma gayrişidir. Ötmüş bugünün işi de yaşavatkan bir sahi halatını davumlaştırdı. Kıpçak ve Karay Türklerinin en rüşen medeniyet evreşkileri, turmuş şekilleri ve medeniyet sicillikleri içi de inek görünüdü. Bu cereyanda Karaylı'nın okşamağın coğrafyalarındaki tarkılışı medeniyetini parçalap taşlaşının ornuna onu tekamı katlamını kalgı keltüken her bir yeni coğrafya konu eslemige yeni bir şiiri izah katkan. Şu sebepten Karay medeniyeti turgun bir enenimiz. Belki üzlüksüz hareket kıldığan bir mena kurulmasıdır. Özgürüş bir üzülüp kılışemez. Belki sicillikten başka bir şeklidir. Kıpçak Şamılımı eni şu sicillikten namıdır. Yönülüşe üzgergen bozumu mavcutluğunu saklap kalan bir şamalga okşaş zamanlarının içi de ekşin davunlaştırdı. Bugün karayladın kalan izla taş binalarda, konut kislerde ve sükütlük hikayelerde yaşayışın davunlaştırmakta.
Çünkü bazı avazla yok almaydı. Fakat şeklini özgertip mevcutluğunu devamlaştırdı. Şuna yıldızların yükselgen sadala bugün mu genel anılıp durmakta. TRT Uyghurçının hürmetli klasmenleri, yukarıda yıldızların yükselgen sadala namlık programımızdan aldığında. Keler hafta yana okşaş vakitte kayıt görüşkü caman boğaysla. Xeyr hoş. Yıldızların yangrağan sadala.

Hürmetlik radio anlıkçı aziz kırındaşla, Türk dünyasının münevverli namlık programımızdan bugünkü bölümde Geyikli Baba hakkında doktulumuz. Kınındakta halkaralık münasebetle mütkessisi Dr. Cemil Doğacı Pek'nin bu hakkındaki analizine kulak sağa Geyikli Baba, Osmanlı devletinin kuruluş devrinde yaşayan rivayetlerdeki bir Türk mütsevvi tekçilerden biridir. Geyikli Baba, 13. ve 14. esirlerde Anadolu'da Hoca Ahmet Yesevi enenisinde umlaştığıan Horasan Evliyalar Katar'ın ornağı bulup, o hem dini hem medeniyet sahası da üçmez izlanı kaldığıan. Geyikli Baba'nın hayat hikayesi Türkistan yaylaklarının Anadolu tupraklarına sızılgan bir köçüş ve merpet musabısıdır. Cenubi Azerbaycan'ın Xoy rayonunda doğulup ösken ve Ahmet Yesevi'nin ağaç küçülerden boğan Baba İlyas'ın şagird süpüte de təlim ağan. Bu noktadan karaganda Geyikli Baba Türkistan dalısıda bıx urgan Yesevi dervişlik enenisinin Anadolu'daki vekillerinden biridir. Geyikli Baba bu menevi gazetçiler karvının tallangan bir azaz süptüde Orhan Gazi devirde Anadolu'ya gelip hizmetki girişken, onun Türklükü pekatle nesibi bilenle emez, belki onun tesevvüp çöntüsü bilenme namayen buludu. Geyikli Baba Ahmet Yesevi'nin kenkosaklık, saddılık ve Türkçü bilen tebliğ kiliş prinsiplerini Anadolu'da yaşınatkan. Osman Gazi ve Orhan Gazi devirde bulup mu Bursa etrafı Batur Evliyalarının faaliyet meydan idi. Geyikli Baba Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında İnegöl Bursa rayonu gekirip urlaşkan ve rayonun hem İslamlaşışıga hem Türklüşüge muhim töhbelerini koşkan. Bursa tek fetih kılınıştın ilgiri şehir etrafında zaviyesini kurup yerli halkı İslam'a cerip kılışka, kumullarını fetih kılışka girişken. Şundakla 1326 yılı Bursa şehrini fethi kılış gazatıga şagirdler bilen bille katlaşkan. Uruşka buğu üstü dikirgen. Muntizim armiya tehe toluk kurulmagan bu deslepki devirde Geyikli Baba'nın kol astıdaki Türkmen gazi dervişle fetihlerde aldın kısepti orun elip yeni devletke zor payda elip gelgen. Orhan Gazi Bursa fetih kılınğandan kin Geyikli Baba'nın şöhretini anlap onu çunkur hürmet bildirgen. İnegülge yakın bir yedini kiyinçe Baba Sultan deb atalgan, onunla vahbi qiygan. O yerde bir zaviye ve külliye bina kıldırıp, Geyikli Baba ve onun şagirdlerinin hizmeti sunğan. Bunu bilen Osmanlı sultanları bilen Batur Evliyala utturusudaki kumul birliki işk aşkan. Geyikli Baba Osmanlı'nın menevi kurguçları arasında mühim orun tutkan. Geyikli Baba'nı başkalarının ayırıp durduğun en körünürlük alaydılık İsmidilli Məlum Boğunu'dak buğu obrazıdır. Anadolu'a kegendi bu bir çoğun buğuğu minip sefer kıygan. Etrafıdaki buğulanı halıgançı yütkeş keramet giygi boğan. Şunlaşka Geyikli Baba lakımı bilen atalgan bu zat, Türk mifologiyasıdaki hayvallaha mukaddeslik biriş enensinin İslami bir ifadesi deb karışkı buludu. Emeliyette kadimki Türk itikadı da mukaddes hayvan hesaplangan buğa Geyikli Baba'nın şahsiyeti de İslami bir simbol aylangan. Rivayetlerde onun duaları bilen Bursa etrafı da molçuluk ve berkettin aşkallıkı, boran çapkullarının toktuğallıkı, Türk eskerlerinin galbi kıygallıkı bayan kılınırdı. Halık gönülde taht kurgan bu kişinin himayesi gelişi üçün onun makbirisige aziz nezir çırağlarını atıgan evlat mı evlat onun hikayelerini bayan kılıp tesavvup miraslarını yaşnatkan. Geyikli Baba Türk tesavvup enenisi de gazi derviş tipinin en güzel ülgülürdün birini namayan kılıdı. Hem mücahitlik hem evliyalık süptini üzüdü mücessemleştirip bir tereptin can meydallarda kiliç oynasa yeni bir tereptin hanıkası da kümüllüğe işba bəxşitidigan bir yolbaşlıkçı boğan. Türklerin menevi dünyası da Geyikli Baba'nın təsiri hilhem davamlaşmaqta. Bursa'nın kistel naisigi karaşlık Baba Sultan yisidki məkbirisi ve camisi hazır mu ziyaretçiler için uçuq. Esirler yaşayan çınar derekleri astıdiki
Tamları buğu müngüzleri bilen bizelgen bu adet tikçi makam, medeniyet inimizde çunkur yıldız tartkan bir kımmetnin belgi süptüde yaşnamakta. Geyikli babaga ait rivayetle dastalla ve yercay namları, onun hem tarihi şehis hem rivayetlerdeki bir mutsevup süptüde kobul kılınganlıkını köstüp bürüdü. Hulasılgende Geyikli babanın hikayesi Türk milletinin İslam bilen yugurulgan medeniyet kimlikinin ve Anadolu'nun vatan kılınış ceryanının menevi terpine kisettirdi. Ahmet Yesevi'nin miras kalan hikmetlerini Türklük ini ve tügümez köngül baylığı bile yugurgan Geyikli baba Anadolu'da Türk İslam sümvallarının birge aylangan. Geyikli babanın hatirisi evlattın evlatkı yetküzülüş bilen birge milli ve menvi kımmetlerge ilham bir işini davamlaştırmakta. Kadirlik radyonluğuçi aziz karındaşla, yukurda halkaralık münasebetle mutxassisi Doktor Demil Doğaç İpek'nin analizini aldığına. Kiler hepte yeni başka yeni münevverlerimiz bilen tonuçkıçı aman boğa isle, hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hürmetlik radyo yuvanlıqçıda. Anlatışlarımız ahırda bugünkü mühim haberlerimizden kısıkça mazmurlarına silip öteyli. Erdoğan Türkiye'nin rayonunun kan tükülüp kaytidin şekillendirilmiş tirişçallıklarına karşı turba atkallığını bildirdi. Trump aldımızdaki eptişide Amerika-İran uruş toxtuş gelişimi ve Hormuz boğazının açılışının kütülü atkallığını bildirdi. İran Amerika'nı qahlandırıp, İsrailiyanın Livan'daki uruş toxtuşka xilaplık kılış kılmışlarının akıbetige silah mesul bolu silah dedi. Rusya'nın raketa ve uçku hücumlarında Ukrayna miqyasında 9 kişi kaza kıldı. Aziz dostlar, şunda kılıp bugünkü anlatışlarımız müşerde ahırlaştı. Evet, yanımış vaqtta oxşaş şastotlarda Türkiye, rayon ve dünya yanlıkları bilen huzurunladı boğucu. Hemen lağa amalıq yer bolsun. Xeyr hoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Gıvarit Gulas Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radyo Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
16: İt Türkiye Hangya Radyo ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

gün çoktandır dünyalarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio, la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de...

0: rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamak sabır, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim, kendine iyi bak ey...
1: Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.

bir sebepsiz fırtına kardeşidir. Umut aşkın kalan elinde avucunda girilir bir bir sebepsiz fırtına kardeşidir. Umut aşkın

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Gıvarit Gulas Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriye Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glas otna Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Prezident Erdoğan bilen Ermenistanyň primer-ministri Nikol Paşinyan Türkiýe bilen Ermenistanyň arasyndaky özara gatnaşyklar hakynda pikir alyşdy. Daşary işler ministri Hakan Fidan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump'ın Ankara'da geçiriljek NATO'nun liderler samitine gatnaşmagy belleşdirýändigini aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Keşim adasyna hüjüm etmeginden soň Eýran Kuveýde raket atdy. Rubio Netanyahu'nun Gaza'nın 70 götürümünü basıp almak meýilnamasyny kabul etmedi. Gadirli dinleyijiler, indi bolsa şu beýlik habarlaryň dolu görnüşini eşdirýäris. Prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen Ermenistanyň primer-ministri Nikol Paşinyan Türkiýe bilen Ermenistanyň arasyndaky özara gatnaşyklar hakynda pikir alyşdy. Prezidentin yanındaki kommunikasyalar edarasından berilen beyannama göre, Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Premier-Ministri Nikol Paşinyan bilen telefon arkalı sohbetdeşlik geçirdi. Prezident Erdoğan, Ankara bilen Yerevan'ın arasındaki kadalışma etabının, öz ara sövda muhtarının arttırılmağını ve katnaşıkların güçlendirilmeğini maksat edinyenliğine aitti. Prezident Erdoğan Türkiýeniň sewitara paraýatçylygy we durnuklulygy doly gollaw berýändigini aýtdy. Ermenistanyň primer-ministri Nikol Paşinyan hem prezident Erdoğan'ı Gurban bayramy bilen gutlady. İki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar 2020-nji ýyldaky Garawag urşundan soň kadalaşmaga başlady. Özara gatnaşyklar günü uçar saparlarının başlamağı, vize yeniligi ve gümrük geçeligelerinin açılmağı yağlı, anlama arttırıcı çeyarelerden son tapgırlayın yağdaydı ösyer. Daşary işler ministri Hakan Fidan, Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın Ankara'da geçirilecek NATO'nun liderler samitine gatnaşmağı meyilleştiriyenliğine aitti. Türkiye Respublikasının Daşary İşler Ministri Hakan Fidan, Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump'ın iyul ayının 7-si 8 aralığına paytaht Ankara'da geçirilecek NATO'nun liderler samitine katnaşmağı meyilleştiriyenliğini aýtdy. Hakan Fidan, Singapura Quran saparının çeğirine beren beyannamasını Trump'ın samite katnaşıp bilecektiğini aýtdy. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump bilen bir neçe gedek telefon arkalı sohbetdeşlik geçirenliğini ve Trump'ın heregedegini samite katnaşacaktığını aydanlığını tadı. Minister Fidan Washington'un NATO'nun hatarının çekilmek isleyenliğini görkezeyen hiç ile alamatın yoktuğunu belledi. Beyannamasında sewitara ve halkara meseleler hakkında hem durup geçen Hakan Fidan Ankara'nın Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Eýran'ın arasındaki geçirilen gepleşikleri kollaw berýändigini aýtdy. Alalaşyga garamazdan Israilin Livan'ın gün ortasını Hizbullah'ın nişan alýan hücumlarının gepleşiklere deper yetirip biljekdigini aýdan Hakan Fidan Amerikalıların ve Eýranların içgin hereket edýänliklerini anan ýaryz. Olar atışığın bet edilmeğini ve oğrumuz boğudunun açılmağını etleyer. Emma Israel'in niyetini bilmeyeriz, dedi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Keşim adasını hücum etmeğinden son Eýran Kuveýde raket attı. Eýranın köpçülüklerin havar veriş seri işçileri Eýranın Keşim adasına partlamaların bulunduğunu havar verdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının merkezi güçler terkerdiliği hem hücum havarlarını tasdikladı. Amerikanın Birleşen Ştatlarının merkezi güçler terkerdeliği meseli hakkında beren beyannamasında Eýran'a değişli raketaların ve dronların hatardan çıkarlandığını bildirdi. Eýran'ın inkılap koruguçları koşunu hem Amerikanın Birleşen Ştatlarının Kuveyt'teki hova bazalarına raketa hücumunu kurumak bilen gayta ulu görközdi. Kuveyt'in hova korunuş ulgumlarının raketalarının önünün alanlığını taldı. Taraplar Pakistan'ın töwürlaçylyk etmegine 8-nji aprelde atışygyň bet edilmegi boýunça gazanylan alalaşyga garamazdan wagtal-wagtal hüjümlerini dowam etdirýär.
1: Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goýberilişini habarlar dinleýärsiňiz.

0: Dinleyiciler, Marco Rubio Netanyahu'nun Gaza'nın 70 götürümünü basıp almak meylnamasını kabul etmedi. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekreteri Marco Rubio halk deputatlarına yüzlenip eden çıkışını İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun Gaza'nın 70 götürümünün basılıp alınmağı varadakı teklifinin Trump'ın administrasiyası bilen ara bağlanşığının yokluğuna itti. Rubio, Gaza'da baştan geçirilen insanperver krizis hakkındaki tanqidi belliklere karşılık görkezdi. İsrail'in 2025 ýylyň 10-njy oktýabrynda atyşygyň bet edilmegi boýunça gazanylan alalaşyga garamazdan her gün diýen ýaly guraýan hüjümlerinde 932 Palestinli öldürildi. Germaniýada 2025 ýylda diskriminasiýa ýokarlady. Germaniýada diskriminasiýa garşy göreş gullugy 2025 ýylda 13067 adamyň diskriminasiýa sebäpli ýüz tutanlygyny mälim etdi. Diskriminasiýa garşy göreş boýunça federal komissar Ferda Atomon jinsparazlyk garaýyşlarynyň barha artýanlygy barada duýduruş berdi. Ferda Atomon iş ýerlerindäki kemsitmelerine we ýaşaýyş diskriminasiýalaryna ünsi çekdi. SpaceX kompaniýasy Nasdaq-daky IPO-da 75 milliard dollar toplamagy maksat edinýär. Reuters xabarlar gullugynyň berýän xabaryna görä Elon Musk tarapyndan esaslandyrylan raketa we emeli hemra kompaniýasy bilen SpaceX IPO-dan adynyň 75 milliard dollarlyk girdiji gazanmagy maksat edinýär. Dolulugyny täze paýnamalardan ibaret boljak IPO-dan alynjak ähli girdiji täze maýy goýumlarda ulanylar. Gaderli dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılma verilýän TRT Türkiýäniň ses radiosynyň türkmen diline ýokuw berilişini daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz.
1: Başarjan türk türgenleri.

Hormatly dinleyijiler, şu gün biz adyny basketbol taryhyna altyn harpler bilen ýazdyran Türkiýe, dünýäniň iň güýçli ligasyna ýokary derejede wekilçilik eden bir oýunçy barada söhbet etmekçi. Ol NBA çempionluk ýüzügini dakynan ilkinji türk türgeni, All-Star sahnasyna çykyş eden ilkinji türk basketbolçy. Yalova'nın köçelerine topun ıydınına yörka hiç açan NBA hakkında arzu etmedik. Yöne durmuşun akım bilen şol derecelere götürülen kahraman tanış olun. Mehmet Okur. Bu tarih 1979 yılın 26. mayına Yalova'da başlanyar. Şehir häkimliginde işleyen Abdullah Okur bilen öý hojalykçy Nimet Okurun ýeketäk çağaty bolan Mehmet çağalyk ýyllaryna futbolun ýaşlar toporuna derwezeçi bolup oýnaýar. Emma onuň boýy ösüp ugradykça derwezeçilik onuň üçin manysyny ýitirip başlaýar. Uzyn gollaryny derwezede däl, basketbol meýdançasyna ulanmaly günleri ýakynlaşýar. Şol günlörün ilkinci alamatı olsa, teleyaylımın ekranına görülüyar. NBA'in oyunlarını ulu hüves bilen görüyen Yaş Mehmet basketbolun özüne layık sportluğuna göz yetiriyar. 14 yaşında basketbola başlayan Okur, boyu ve hareket sağlaşığı bilen kıyısı vaatta üns çekiyar. Hünermen kariyerasına oyok Renault toporuna başlayar. Sonra Tofaş toporunun formasını giyip ıyırlıydını iki gedek Türkiye Ligası'nın çempiyonu oluyar. Tofaş toporu yapılandan son Efes Pilsen toporuna kabul edilen Okur 2001-2002 mevsiminde 3. çempiyonluğuna eğiliyar. Sol devirde Efes Pilsen bilen Avrupa'da hem ulu üstünlükler kazanyar. Futbolla yitirilen bir derwezeçi basketbolla kazanılan rivayeti uğurluyar. NBA'in 2001-nji ýyllaky draftynda Detroit Pistons Okury ikinji tapgyryna 38-nji orunna haýlaýar. Emma Mehmet şol döwür üçin ören üýtgeşik we paýhaslyk karara gelýär. Draftda saýlanandan soň Dessine NBA'ye gitmeyen yerine Efes Pilsen'ine yine bir mevsim galip özünü kamilleştirmeyi saylavalyar. Sabır ve özüne bolan anam yine Memo'nun şahsiyetini häsiýetlendirýän esas aýratynlyklar. 2002-nji ýylda Detroit bilen şertname baglaşyp NBA'daky karýerasyna başlaýar. İlkinji mevsiminde Chauncey Billups, Ben Wallace ve Richard Hamilton ýaly ýyldyzlaryň arasynda 72 oýunna ortaça 6.9 utuk we 4.7 rebound görkezdi gadanýar. Ikinji mewsumda Rashid Wallace topara goşulandan soň meýdançada oýnaýan wagty azalsa da ortaça 9.6 utuk we 5.9 rebound bilen toporuna goşant goşmağını devam ettiriyar. 2003-2004 mevsiminin ahirine Detroit Pistons final seriyasına Los Angeles Lakers toporunu 4-1 hatavını utup NBA çempiyonu oluyar. Çempiyonluk yüzüğünü dakınan Okur, sol buysoncu baştan geçiren ilkinci ve uzak yılların devamına yeketek Türk Türgönü hükmüne Türk sport tarihine adını yazdırıyar. Sonra Utah Jazz bilen 6 yıllığına 50 milyon dolarlık şertname bağlaşýar. Okur Salt Lake City şäherine geçirilen 7 mevsiminde toparın esasy oyunçularynyň birine urulýar. İkinji mevsiminde ortaça 18 utuk kazanyp öz ukybyny bütün dünýäge görkezýär. Soňky sekundlardaky taqyq şutlary bilen oýunlarda üstün çykmagyna üpçün edýändigi sebäpli jan köýerler. Oňa Money Man lakamyny dakýarlar. 2.1
111 metr boyuna garamazdan 3 utukluk çılgıynyň aňyrtyndan ýokary taýyklykda şut atyp bilmegi şol döwür üçin uly täzelikdi. Häzirki zaman NBA isimine giňden ulanylýan stretch big düşünjesiniň öňbaşçylarynyň biri kabul edilýär. 2007-nji ýylda Allen Iverson bilen Steve Nashiň şikayetleri sebäpli gunmatar konferensiýasynyň düzümine goşulan okur NBA All-Star bäsleşigine çağırılan ilkinji türk basketbolçysy bolýar. Türkiýe şol oýuna uly tolgunçuk we buýsanç bilen ekranlaryň başyna tomaş edýär. 2 ýyl soň 2009-njy ýylyň 10-njy ýanwaryna Indiana Packers toporuna garşy bäsleşikde 43 utuk kazanıp, kariyerasynyň aky iň ýokary görkezlisine ýetýär. Şol ýyl utak jaz bilen 2 ýyl möhletli we 21 milyon dollarlyk täze şertname baglaşýar. ...2010-njy ýylyň 17-nji aprelinde Denver Nuggets bilen geçirilen playoff bäsleşigine Ahil tendonuna yırtan okur hem playoff seriyalarına hem de Türkiye'de geçirilen 2010 NBA'in basketbol boyunca dünya çempiyonatına katnaşıp bilmeyer. Uzak devam eden becerigi ve dikeldiş dövründen son meydança dolansa da kaytalanyan şikayetler onun kariyerasının son kıyırlarına kölege salýar. 2010-njy ýylda 33 ýaşyndaky sportdan çekilýändigini ygran eden okur basketbol bilen şu sözler arkaly hoşlaşýar. 1993-njy ýylda 14 ýaşymda başlan basketbol karýeram bilen 33 ýaşymda hoşlaşýan. Soňky 3 ýylda başdan geçiren şikayetlerim sebäpli inni öňkü Mehmet Okur bolup bilmejekdigime göz ýetirdim. Emma basketbol onu hiç haçan terk etmeýär. 2014-nji 16-njy ýyllaryň aralygynda Utah Jazz toporunyň resmi ilçisi bolup işlän okur 2016-njy ýylyň sentýabrynda Phoenix Suns toporuna oýunçy, östürji, täzelikçi wezipetine

edilen yer bu şeylilikte NBA'de təlimçiler toparına işlen ilkinci Türk rayatı diyen ada eyvaliyar. Hava, hormatlı dinleyiciler. Bugün biz dinever basketbolçuyunun kariyerasını dəl eytem tutun yerlilik haqqında hem durup geçtik. Yalova'nın köçelerine dergüdeçi olup oynan bir çağadan Detroit'ta çempiyonluk kubuğunu götürün ve NBA All-Star sahnasına Türk bayrağını götürün başarcan türgün yukarı okuyup barı da sehvet ettik. Başarcan Türk türgünleri.

Karaman baş yayla karın kaymağı. Türkiye'nin gün ortasındaki Toros dağlarının eteklerine yerleşen Karaman vilayetinin baş yayla etrafı diýdiň üýtgeşik bir meske ýağına adyny berdi. Baş yayla etrafının Oba Hojalyk Müdürlüğünün ýüz tutmagy netijesinde 2023-nji ýylda Türkiýanyň geografiýadan hasaba alynan ölümleriň arasyna goşulan Karaman baş yayla garyn gaýmagy geçiniň ýa-da goýunyň garynyň içine goýulyp taýýarlanýar. Sagar, gäýmüş, geçi ýa-da goýunyň tüýdünden taýýarlanýan gaýmagy üçin garyn 2-3 aý öňünden araslanyp taýýar ýagdaýa getirilýär. 1 kilogram gaýmak almak üçin 25 kilogram süýt ulanylan önümüň taýýarlanmagyna ýürütü usullar ulanylýar. Önümçiligiň ilkinji tapyrynda süýt saglanan soň ilki bilen süzülýär. Ondan soň gazyna gaýnadylyp üstüne emele gelýän gaýmak wagtal-wagtal alynýar. İçine az mukdarda duul goşulup yoğurlayan kaymak, soğuk yerde bir neçe vaat karastırlanan son, aratlanan karının içine boşluk bolmocuk yağdayda koyuluyar. Karaman baş yayla karın kaymağı olan doldurulan karının ağzı yüp bilen dikilip berk yapılıyar ve ağzından iki ay möhlütten çığlıksız bir kurşoğdu soğuk hova ammarına

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutolukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türk Saat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

gerilir büra, bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın kalan elinde avucunda. Gerilir büra, bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

bir sebepsiz fırtına kardeşidir. Umut aşkın kalan elinde avucunda girilir büra. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir. Umut aşkın

gerilir büra, bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın kalan elinde avucunda. Dirilir büra, bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

bir sebepsiz fırtına kardeşidir. Umut aşkın kalan elinde avucunda girilir bir ah. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir. Umut aşkın

bir sebepsiz fırtına. Kardeşidir umut aşkın kalan, elinde avucunda. Dirilir bir ah, bir sebepsiz fırtına. Kardeşidir umut aşkın.

bir sebepsiz fırtına kardeşidir. Umut aşkın kalan elinde avucunda girilir büra, bir sebepsiz fırtına.

gerilir büyür ah. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın kalan elinde avucunda. Gerilir büyür ah. Bir sebepsiz fırtına